Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kıyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
11: Chery.
12: Reklam.
13: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
14: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aşkın Frekansı Slow Türk'ten 7 Ağustos sabahından günaydın herkese. Yepyeni bir günü karşılıyoruz. Ben Didem. Sevdiğiniz şarkılarla önümüzdeki 4 saat sizlere eşlik etmek üzere Slow Türk'teyim. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Bir ünlünün

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

%5 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow.

Hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun güney ve batısında biraz daha artıyor mevsim normalleri üzerinde. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmekte sıcaklıklar. Hafta sonu Kuzey Ege'de rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi içinde toz taşınımı uyarısı var, aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Mikros Yemek.
3: Mikros uygulamasında.
5: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

gece ne kadar uzun, yaşananlar ne kadar düşündürücü, düşünceler ne kadar ağır olursa olsun, yeni günün ışığıyla beraber içimizde bir de güç doğar. Her yeni güne başlayabilmek için gücümüzü toplarız. Bu sabahta gücünüzü fark edin ve siz de bugün onu nerelerde kullanacağınıza iyi düşünerek karar verin. Günaydın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot Garaj
8: Şoto Ekspertiz. Unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Camlar kırılıncaya kadar kırılgandır, bilirsiniz. Kırıldıktan sonraysa keskinleşir. Tutanın elini keser, kanatır. İnsan da biraz buna benziyor galiba. Birini uzun süre kırarsanız görmezden gelir, incitirsiniz. Bir gün değiştiğini fark edersiniz sonra. Eskisi kadar artık anlayışlı değildir. Eskisi kadar sabırlı değildir. Ne sert biri olmuş dersiniz. Oysa çoğu zaman o sertlik bir anda ortaya çıkmaz. Birikimlerin sonucudur. Hiçbir insan doğuştan o kadar keskin de değildir. Yaşadıkları onları keskinleştirir. Bu yüzden biri kırıldıktan sonra onun verdiği o tepkiye bakmadan önce onu o noktaya neyin getirdiğini de düşünmek gerekebilir. Ne dersiniz? Güzel.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yepyeni bir gün aydınlanıyor. Bugün belki de yapmamız gereken tek şey biraz daha güçlü durmaktır. Çünkü bugün omuzlarımızı ağırlaştıran her şey yarın dönüp baktığımızda sadece geride kalmış bir hatıra olacak. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmüyor. Hiç bitmeyecek dediğimiz dertler bile bir gün sadece anlatılan bir hikayeye dönüşüyor. O yüzden bugün belki umudunuzu değil biraz daha sabrınızı yanınıza almanız daha işe yarardır. Ne dersiniz?

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Nescafe Express modunu

0: Altis.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Saat 9'a yaklaşıyor bu sabahta. Çalışanlar yavaş yavaş iş yerlerine ulaşıyor. Günün ilk çayı kahvesi, günün ilk mailleri, toplantıları. Herkese kolaylıklar dileyelim. Bu sabah günaydınınızı Slow Türk'ten paylaşmak isterseniz siz de bize bir mesaj göndermeniz yeterli biliyorsunuz. 549-659-66-00'dan bize yazarsanız önümüzdeki saat sizin mesajınızla burada şarkılarımızla buluşturmuş oluruz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: birlikteyiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
3: Mikros uygulamasında.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

6 Ağustos Perşembe günün günaydınları gelmeye başladı. Adana'dan Özgür Şah'a armağan ediyoruz bu şarkıyı. Fatma Nurşanlı bizi dinliyor, onun için olacak şarkımız Bilecik'te. Sinem bizi dinliyor, çok sevdiğim eşim Yavuz için istiyorum demiş. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Karadeniz'in yemyeşil cenneti Ayder Yaylası. Sislerin arasında yükselen Ladin ormanları, şifalı kaplıcaları ve dere sesinin eşlik ettiği yürüyüş yollarıyla Ayder, doğanın en sakin, en huzurlu haline sunuyor. Yaylada ilerlerken dağ eteklerinden süzülen şelaleleri görebilir, yüksek rakımın serinliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan bu bölge, yöresel lezzetleri, ahşap yayla evleri ve kendine has kültürüyle ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Doğayla iç içe, sakin ve taze bir Karadeniz nefesi için Ayder Yaylası'nda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatla.
5: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
6: getir. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Kamu spotu.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Günün günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. İyi bir Slow Türk dinleyicisiyim. Benim için de bir şarkı çalar mısınız demiş Gülşah Topçuoğlu. Kayseri Bünyan'dan Murat Taşçı tüm şoför meslektaşlarına armağan ediyor. Adapazarı'ndan Gökhan için de olacak şarkımız. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Yası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Gün günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Yozgat'tan Murat için çalacağız. Füsun'a armağan ediyoruz bu şarkıyı. Bursa'dan Aylin için de çalalım. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

7 Ağustos Cuma sabahının sevdiğimiz şarkılarla Slow Türk'te paylaşmaya devam ediyoruz. Yılmaz, çok sevdiğim ve uzakta olan can dostum Özlem Hanım'a armağan ediyorum diyor. Fatih, çok sevdiği eşi ve çocukları için istemiş. Ankara'dan Erdem ve Coşkun içinde çalacağız bu şarkıyı. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bir

Türk'te sabahın son günaydın mesajlarında şimdi sıra. Adana'dan Gülten çok sevdiği eşi Ünal'a armağan etmiş. Seray bizlere ulaşmış. İstanbul'da özel bir hastanenin karşılama servisinde çalışıyor. Tüm ekip arkadaşlarına armağan etmiş ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun şarkımız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.920 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.575, çeyrek altın 11.149 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu...

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Karadeniz'in yemyeşil cenneti Ayder Yaylası. Sislerin arasında yükselen Ladin ormanları, şifalı kaplıcaları ve dere sesinin eşlik ettiği yürüyüş yollarıyla Ayder, doğanın en sakin, en huzurlu haline sunuyor. Yaylada ilerlerken dağ eteklerinden süzülen şelaleleri görebilir, yüksek rakımın serinliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan bu bölge, yöresel lezzetleri, ahşap yayla evleri ve kendine has kültürüyle ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Doğayla iç içe, sakin ve taze bir Karadeniz nefesi için Ayder Yaylası'nda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl

0: Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çünkü yoksun yanımda, neyliyim İstanbul'u sonbaharda. Artık sonbahara da az bir zaman kaldı. Murat Dalkılıç'ta radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haftanın en sevilen günlerinden birini Cuma yaşamaya başladık. Haluk Sarıtaş ben, yine 4 saat boyunca yanı başınızdayım.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar bu durumun nedeninin tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
4: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Karadeniz'in yemyeşil cenneti Ayder Yaylası. Sislerin arasında yükselen Ladin ormanları, şifalı kaplıcaları ve dere sesinin eşlik ettiği yürüyüş yollarıyla Ayder, doğanın en sakin, en huzurlu haline sunuyor. Yaylada ilerlerken dağ eteklerinden süzülen şelaleleri görebilir, yüksek rakımın serinliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan bu bölge, yöresel lezzetleri, ahşap yayla evleri ve kendine has kültürüyle ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Doğayla iç içe, sakin ve taze bir Karadeniz nefesi için Ayder Yaylası'nda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Hadise Ara Beni, radyonuz Aydısı Oltürk'te, program sizin istek hattımız devrede. 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Sarılınca sana radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hiç vakit kaybetmeden dinlemeye başlayalım.
1: Haluk Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Bahar Kütahya'dan.
0: Merhaba.
1: Şu an ailemle birlikte Fethiye yolculuğundayız. Gezintiye çıktık. Gerçekten ülkemiz çok güzel. Yol kenarlarında şahane meyveler ve gerçekten yeşil izlemek çok hoş. Umarım hep beraber sahip çıkabiliriz. Sizden sıradaki parçayı eşim İbrahim, çocuklarım Betül, Meral ve Ekrem için ve tüm dinleyenler için İncir parçasını rica ediyorum. Kendinize iyi bakın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

Sertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. İzmir'deyiz. Murat, kulağımız sende.
1: Merhaba Arak abi, İzmir'den Murat ben. Nostaljiden liman çektiğini çalarmışsınız. Kolay gelsin, iyi günler.
0: Şarkın şu an radyomda.

0: Limon Çiçekleri ve Mustafa Ceceli radyonuzdaydı. Slow Türk'te Mustafa Sandal isteği var.
1: Kolay gelsin, iyi günler dilerim. Bugünkü şarkımı Barış dayıma armağan ediyorum. Mustafa Sandal'dan Denize Doğru.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.920 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.575, çeyrek altın 11.149 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: yaşanacaksa manifest. Radyonuzdaydı, 12.48 oldu saatler. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Günaydın, günaydın Haluk Bey. 84 dokunma çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgiler, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Biz de sevgiler, selamlar gönderelim ve hemen şarkıya geçelim. 84 dokunma Slow Türk'te.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yarımda Kal, Çok Geç Rastladım Sana. Harun Kolçak ve Gökhan Türkmen düeti radyonuzdaydı. Bakalım sıradaki dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Bugün çok özel bir insanın doğum günü. Özel diyorum çünkü hayatıma girdiği andan beri günümü aydınlatan, bana umut veren, ışık olan birisi oldu. Bu yüzden sen hep benim güneşim olacaksın. Etrafındaki insanlara, dokunduğun her yere güzellikler taşıyan, kalbiyle fark yaratan birisin. Bunu gördüm. İşte bu yüzden hayatımda her zaman çok özel bir yerin olacak. Ve yeni yaşında sana tüm güzellikleri, mucizeleri getirmesini diliyorum. Sloganımız neydi? Herkes unutsa bile ben unutmam. Bu arada eskiden beri dostlarım iyi bir radyocu olacağımı söylerlerdi. Ama konu bu değil. Canım güneşim, bu doğum günü geçmişte kalanları değil, seni bekleyen tüm güzel anıları kutladığın bir başlangıç olsun. Sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın güneşim.
2: Yalnız

0: Benim de sevdiğim Pinhani şarkılarından bir tanesi. Dön Bak Dünya'ya. Radyonuzda İstanbul'dayız sesli mesajlardan.
1: Merhaba, ben İstanbul Ümraniye'den Fatih Gür. Levent Yüksel'den Mekkizdir çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Buz şekerden buna. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Haluk Bey. Sizden Madrigal Dip şarkısını rica ediyorum. İstanbul'dan dinliyoruz. Tüm Slow Türk ailesine ve dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim.

bütün bunlardan yola çıkarak düşündüğünde her yaştan dinleyicinin olduğunu da göz önüne alarak biz de artık yaş kemale erdi diyebiliriz. O zaman her yaşın ayrı güzelliği var. Şarkısını dinlemek istedim. Çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: hazır hafta sonuna bu kadar yaklaşmışken yapılabilecek en güzel aktivite, denize bıraksam kendimi. Göksel radyomuzdaydı. Slow Türk'te bir Adana'ya gidelim.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi, iyi yayınlar diliyorum. Adana'dan Ferit ben. Gökhan Türkmen'den Aşk adlı parçasını biricik eşime armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Romantik şarkıların en sevilen isimlerinden bir tanesi Gökhan Türkmen. Aşk radyonuzdaydı. Slow Türk'te Uşak'tayız.
1: Merhaba Haluk Bey. İyi yayınlar. Haftaya sizinle başlayıp sizinle bitirmek çok güzel.
0: Teşekkürler.
1: Uşak'tan dinliyorum ben sizi. İsmim Sema. Sizden Mazhar Fuat Özkan Sarı Laleler şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Karadeniz'in yemyeşil cenneti Ayder Yaylası. Sislerin arasında yükselen Ladin ormanları, şifalı kaplıcaları ve dere sesinin eşlik ettiği yürüyüş yollarıyla Ayder, doğanın en sakin, en huzurlu haline sunuyor. Yaylada ilerlerken dağ eteklerinden süzülen şelaleleri görebilir, yüksek rakımın serinliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan bu bölge, yöresel lezzetleri, ahşap yayla evleri ve kendine has kültürüyle ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Doğayla iç içe, sakin ve taze bir Karadeniz nefesi için Ayder Yaylası'nda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yine seni severdim. Sefo. Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Eskişehir'deyiz.
1: Merhabalar, ben Eskişehir'den Merve. Teoman'dan senden önce ve senden sonra istiyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürler.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Hemen kulak veriyoruz.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Vişne diye bir şarkı çaldınız. İlk defa sizden dinledim ve çok beğendim. Tekrar çalabilir misiniz? Teşekkürler.

0: Enerjis. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et. iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

0: Başımda belalar, poezi, radyonuz saydı 14.47 oldu saatler. Slow Türk'te günün son sesi mesajına bir kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, ben Kütahya'dan Halil. Sizden mümkünse Zerrin Özer'den Şimdi Hayallerdesin adlı şarkıyı isteyebilir miyim? Bu şarkı tüm sevip de kavuşamayanlara, karşılık bulamayanlara gelsin ve sizlere gelsin. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkürler gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için. Haluk Sarıtaş ben, bu gece yine tam 12'de Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'ten herkese merhaba. Bir haftayı daha tamamlamaya doğru ilerlerken Cuma mesailerini de birlikte bitireceğiz. Ben Şeyma Şener, bugün de 15-19 saatleri arasında geçmişten günümüze en özel aşk şarkılarıyla sizlerleyim.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yine çok sıcak bir gün devam ederken bir de üzerimizde tüm haftanın ve günün yorgunluğu var. O yüzden zor saatler olduğunu biliyorum ama tüm zorluğu birlikte kolaylaştıracağız. Hem keyifli sohbetlerimiz hem en sevdiğimiz şarkılarla zamanımızı Slow Türk'te güzelleştirmeye devam edeceğiz. Birazdan da sizler yayınımıza katılacaksınız mesajlarınızla. Detayları az sonra paylaşacağım. Dinlemede kalın.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.781 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.04'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.216 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
3: İngiliz On farkı var.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir.

saatimizi yavaş yavaş tamamlıyor ve cuma akşam üzerine daha da yaklaşıyoruz. Tam da şu dakikada az önce söylediğim gibi sizler de mesajlarınızla yayınımıza katılmaya başlayabilirsiniz. Kimler nerelerde dinliyor, bugün neler yazacak, şarkıları kimlerle paylaşacak? Tüm yazdıklarınızı birazdan yeni bölümde okumaya başlayacağız. WhatsApp numaramız 549-659-66-00 549-659-66-00'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Mertel Yenibosna, Küçükçekmece Haramidere, Bahçeşehir Mahmutbey, Ok Meydanı Seyrantepe etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki istikamette de etkili seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

Beraberinde bu bölümde mesajlarınızı da okuyacağımızı söylemiştik. Başlayalım. Sıradaki şarkıyı eşim Behzat ve kendim için istiyorum diyor Ebru. Gerçek aşkı ve ruh eşini bulduğunda kıymetini bilmek gerekir. Çünkü bazı insanlar hayatımıza bir kez gelir ve bir ömürlük iz bırakır. Bizi dinleyen herkesin gerçek aşkı ve ruh eşini bulmasını diliyorum demiş bu güzel dileğin ardından. Şarkımıza kulak verelim ama mesajları almaya devam edelim. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 56 dereceyle orta, Ankara 51 orta, İzmir 89 da hassas gruplar için sağlıksız, Adana 77 dereceyle sağlıksız, Samsun 64 de orta, Diyarbakır ise 57 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: tamam mı?
1: Sıradaki güzel şarkımızı kimlere çalacağız hemen bakalım. Şu anda Bursa'ya doğru gitmekte olan Hamdi Çetinkaya için istiyorum gelecek şarkıyı demiş bir dinleyicimiz. Hemen ardından Seda, canımdan çok sevdiğim eşim için bir şarkı istiyorum ve onu çok seviyorum diyor bir diğer dinleyicimiz. Sen sıradaki şarkı yayınınızı dinleyen ve radyo dinlemeyi seven herkese gelsin diyor. Kocaeli'den sevgili Sevda ve tüm dinleyicilerimize çalalım ve son birkaç mesaj daha alalım. 549 659 66 çift 0 WhatsApp numaramız. Köşede

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.806 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.679, çeyrek altın 11.327 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Derken doğum günü kutlamamız olacak. Dinleyicimiz yolda dinliyoruz. Çok yakında sevgili eşim Ömer Çoban'ın doğum günü. Şimdiden doğum gününü kutlamak istiyor ve sıradaki şarkıyı da onun için istiyorum demiş. Biz de şimdiden mutlu yaşlar dileyelim. Öyleyse hemen ardından Eyüp yazmış. O da Sivas Gemerek'ten yazdığını söylüyor ve tüm Sivaslılar için istiyor şarkımızı.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa,

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

güzel enerjilere, motivasyona en çok ihtiyacımız olan saatlerdeyiz. Cuma akşamında yeni bölümümüzde başladı. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar. Hala çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Ben Şeyma Şener, Slow Türk'te mikrofon başındayım. Onu da hatırlattıktan sonra yeni mesajlara bakalım. Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan bir dinleyicimiz yazmış, sevgili Gamze. Çok severek dinliyorum sizleri. Şu anda da kahvemle birlikte keyif yaparken dinliyorum. Sıradaki şarkı kızlarım için ve tüm dinleyenleriniz için gelsin diyor. Bol keyifler.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Karadeniz'in yemyeşil cenneti Ayder Yaylası. Sislerin arasında yükselen Ladin ormanları, şifalı kaplıcaları ve dere sesinin eşlik ettiği yürüyüş yollarıyla Ayder, doğanın en sakin, en huzurlu haline sunuyor. Yaylada ilerlerken dağ eteklerinden süzülen şelaleleri görebilir, yüksek rakımın serinliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan bu bölge, yöresel lezzetleri, ahşap yayla evleri ve kendine has kültürüyle ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Doğayla iç içe, sakin ve taze bir Karadeniz nefesi için Ayder Yaylası'nda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: iPad'te bulacaksın.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Bu arada büyük ustalarımızdan birinin ölüm yıl dönümü, Erkin Koray'ı özlemle analım. Bize bunu hatırlatan dinleyicilerimize de teşekkür edelim tabii ki. Kahraman Bey için çalacağız sıradaki şarkıyı ve Gürkan için. Hemen ardından Hatay İskenderun'dan Mine, o da keyifle dinlediğini, severek kulak verdiğini söylemiş ve bana da iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Mine için de çalıyorum.
1: Kırık dökük şu kalbim.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası.

15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bir

0: boynunda.
1: Cuma trafiğinin kalabalıklaştığı dakikalardayız. O yüzden yollarda olanlara hem sabırlar hem iyi yolculuklar dilemek istiyorum. Bir yandan da hafta sonumuz başladı. Onun da keyfini hissediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Hadi o keyfi şarkılarımızla daha da arttıralım.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Karadeniz'in yemyeşil cenneti Ayder Yaylası. Seslerin arasında yükselen Ladin ormanları, şifalı kaplıcaları ve dere sesinin eşlik ettiği yürüyüş yollarıyla Ayder, doğanın en sakin, en huzurlu haline sunuyor. Yaylada ilerlerken dağ eteklerinden süzülen şelaleleri görebilir, yüksek rakımın serinliğinde kısa molalar verebilirsiniz. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan bu bölge, yöresel lezzetleri, ahşap yayla evleri ve kendine has kültürüyle ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Doğayla iç içe, sakin ve taze bir Karadeniz nefesi için Ayder Yaylası'nda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kooperatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Programımızın son saati, son bölümü yine harika şarkılarla başladı. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Bir kez daha mesajları bitirmiştik ama şöyle bir iki tane daha geldi. Onları da iletelim istiyorum bu yeni bölümü karşılamışken. Kız arkadaşım Selen için bir şarkı istiyorum diyor Doğan. Şu anda Selen bizi Ayvalık'ta dinliyormuş. Farklı yerlerde dinliyorlar. Onları güzel şarkılardan buluşturalım öyleyse. Ve hemen ardından Kahramanmaraş'tan Seda da kızım ve oğlum için bir şarkı istiyorum diyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
6: Yataşla mutlu uykular.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
12: İngiliz On farkı var.
13: Reklam.
14: Kamu spotu.
15: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Cuma trafiğinin kalabalıklaştığı dakikalardayız. O yüzden yollarda olanlara hem sabırlar hem iyi yolculuklar dilemek istiyorum. Bir yandan da hafta sonumuz başladı. Onun da keyfini hissediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Hadi o keyfi şarkılarımızla

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Mertel Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları aralıklarla oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikameti de yoğun seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
2: Yataşla mutlu uykular.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Günlüğünün 24 saat.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Sola yüzey temizlik havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha iyi.

Kocaman bir haftayı daha bitirirken biz de burada Cuma yayınımızı sonlandırıyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdiden çok keyifle geçireceğiniz bir hafta sonu diliyorum. Çünkü yarın buluşamayacağız. Fakat haftanın son gününde her pazar olduğu gibi saat 14 olduğunda ben Şeyma Şener yeniden Slow Truck'ta olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 56 dereceyle orta, Ankara 51 orta, İzmir 89 da hassas gruplar için sağlıksız, Adana 77 dereceyle sağlıksız, Samsun 64 de orta, Diyarbakır ise 57 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
5: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
6: Yataşla mutlu uykular.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Radyo Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: ipe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Harami Dere Avcılar, Zincirli Kuyu Haliç, Mertel Küçükçekmece, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Maltepe, Sancaktepe Ataşehir hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Gönlünün

0: Hingilişon'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar Hingilişon mağazaları ve online'da.
1: Hingilişon farkı var. Reklam.

0: Fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Çok yeni bir şarkı Emli Sağ ve Dolu Kadehi Ters Tut Vişne ile Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir, umarım hepimiz için güzel bir gece olur. Haluk Sarıtaş ben, yine yaklaşık 2 saat boyunca sevdiğiniz şarkıların yanı sıra seçtiğiniz parçalarla da yanı başınızda olacağım.

0: Slow Türk'te artık program sizin. Geceye şarkılar bırakabilirsiniz. Yapmanız gerekense çok basit. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesaj gönderin. Sesinizi ve şarkınızı eğer yayın akışımıza uygunsa gecenin bu saatinde herkes dinlesin.
1: Nasıl?

0: Yoksun Sen'le Kayahan girdi bıraktığımız isimli Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Bakalım gecenin ilk şarkısı neymiş?
1: Herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Rafet El Roman Seni Seviyorum şarkısını sevgili Dayçi'ye armağan etmek istiyorum. Bana sevginin her halini yaşatan, her zorlukta bir an olsun. Eksikliğini göstermeyen güzel kalpli meleğim. Her zerresine hasret kaldım. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Kalbim her daim seninle. İyi geceler ömrüm.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi için İstanbul'dayız.
1: İyi geceler, iyi yayınlar Haluk Bey. Ben İstanbul'dan Arzu. Bugün kardeşim, dostum, arkadaşım, Biricik Denizim'in doğum günü. Sizlerden onun için Mustafa Sandal, Denize Doğru şarkısını istiyorum mümkünse. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum Deniz'im.

0: Mela Bedel iki tas çorbayla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Mor ve Ötesi isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Canım oğlum benim güzel babam. Sabırla buluşmamızı, kavuşmamızı bekliyorum. Seni seviyorum. Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkısını gönderiyorum sana. Görüşmek üzere oğlum.

0: Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi için rotamızı Fransa'ya çeviriyoruz.
1: Haluk Bey merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Fransa'dan Engin ben. Tüm Slow Türk dinleyenlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz dinleyicilerimize verdiğiniz değer ve yüksek yayın kaliteniz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum Haluk Bey öncelikle. Haluk Bey sizden ricam, Gece Yolcularından Pişmanım şarkısını ben ve mesai arkadaşlarım için çalar mısınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Rock müziğinin başarılı gruplarından bir tanesi Gece Yolcuları Pişmanım'la Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Gecenin bu saatinde yolda olan dinleyicilerimiz de var. Hemen onlara da kulak verelim.
1: İyi akşamlar Slow Türk ailesi. İzmir'den Çağrı ver. Manisa'dan İzmir'e gidiyoruz şu anda. İşten çıktık. Tandan bu gidişat şarkısını Sedat kardeşim ve Zeki abime istiyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar Slow Türk.

0: Sezen Aksu, Ey Aşk'la geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te gecenin bu saatinde şehir şehir geziyoruz. Bu kez başkentimize gidelim. Ankara'dayız. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: İyi geceler. Ben Ankara'dan Seda. Şu an gece mesaisindeyim. Mabel, Matiz'den yıl dedim, senin kalbimi istiyorum. Sevgili kucak için.

Haluk abi merhabalar, iyi geceler diliyorum. Şanlıurfa'dan selamlar. İstek parçada bulunacaktım. Eğer vakit kalırsa çalarsan çok memnun olurum abi. Ailem için isteyeceğim abi. Fatma Ceylan ve Mehmet Ceylan, annem ve babama hediye etmek istiyorum. Kayahan'dan istiyorum abi. Parçayı sana bırakıyorum. Bu parça canım güzel aileme gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum Haluk abi. Selamlar.

0: Sevgiyle, rahmetle andığımız bir isim Kayahan Olsaydım Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Marmaris'teyiz.
1: İyi geceler Haluk Bey. Marmaris'ten selamlar, ben Salih. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için Cem Adrian'dan Seni Sevmek şarkısını rica ediyorum. Pınar'ım, kalbimin ortasında yanan koca bir narsın. İyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum.
2: Biliyorum çaresizim. Düştüm aşkın.

0: Sevdiklerinize armağan edebileceğiniz Cem Adrian şarkılarından bir tanesi. Seni Sevmek Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Göksel isteği var.
1: İyi geceler Haluk Bey. Göksel'den Kurşunu Renkleri çalar mısınız? Teşekkür ederim. Bu gece yine birbirinden güzel şarkılar dinletiyorsunuz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi yayınlar.

İyi geceler Haluk Bey, iyi yayınlar İstanbul'dan sevgiler. Deniz Seki, adaletsiz seçim rica ediyorum sizden. Bu saatte Slow Türk dinleyen herkese gelsin, teşekkür ederim.

Fazıl Öğütürk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Son günlerde en sevilen şarkılardan bir tanesi olduğu Hadise Arabini ile Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda blok 3 isteği var, dinleyelim.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzon Of'tan selamlar sizlere. Buradan can kardeşim Recep Köseoğlu için blok 3'ten Çok Güzel Gidiyorsun şarkısını rica ediyorum sizden. Tekrardan teşekkür ederim, yayınlarınız güzel olsun.

0: Son dönemlerin en sevilen cover şarkılarından bir tanesiydi. Adı İntikam'dı ve Afra radyonuzdaydı. Günümüzün en iyi şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz ama bir de geçmiş var. 1974 yılına gideceğiz. Hangi şarkıyla? Dinleyicimiz söylesin. Samsun'dayız.
1: Haluk abi, iyi akşamlar. Samsun Atakum'dan bütün dinleyenlere sevgiler, selamlar. Bugün Türk müziğinin usta ismi Erkin Koray babamızın ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmetle anıyoruz. Senden güzel bir Erkin Koray şarkısı açmanı istiyoruz.

Ben Karamürsel'den Rabia. Çok sevdiğim, aşık olduğum adam için sizden ilk dans ettiğimiz parçayı istiyorum. Harun Kolçak'tan Benimle Kal.

0: Harun Kolçak ve Gökhan Türkmen yanımda kal Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: Haluk Bey hayırlı geceler. Yalnız taksici Tahir. Sizden bugün Sezen Aksu'dan gitmeyi isteyeceğim. Ve Slow Türk ailesine gelsin. Sizden bir istirhamda bulunacağım. Bu yayın saatini biraz daha uzatabilir miyiz? Siz de diyeceksiniz ki tabii ki ben de yoruluyorum ama program az geliyor. Sizi dinlemek gerçekten bir keyif. 57 saat beklemek de zor. Hayırlı geceler. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum.
0: Öncelikle söylemiş olduğunuz güzel sözler için çok teşekkür ederim ama her şeyi tadında bırakmak gerekiyor. Sezen Aksu, Slow Türk'te sizlerle. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Şöyle 90'lı yıllara doğru bir yolculuğa çıktık ve Gökhan Kırdar'a kulak verdik. Yerine sevemem radyonuzdaydı. Artık veda vaktim geldi. İnanın çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Gecenin son birkaç mesajına kulak verelim.
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Bu güzel yayını yaptığınız için teşekkür ederim. Canımdan çok sevdiğim abim İbrahim için Sezen Aksu Beni Unutma şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Canım abim, gözlerindeki gülüş hiçbir zaman solmasın. Seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin. Umutla ve sabırla her zaman yanındayım. Her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. İntizardan sensiz olamam. Candan Ezgi'ye gelsin. Bazı şeyleri kelimelerle anlatmak mümkün olmuyor.
3: Atakum sahilinden herkese iyi geceler diliyorum. Kenan Doğulu ve Sibel Can'dan hançer istiyorum Haluk abi.
4: İyi geceler Haluk Bey. Ben İstanbul'dan Ömer. Şu anda Slow Türk'ü dinlemekteyiz. Canım eşim için Daha'dan Kutup'ta Yaz gibi şarkısını çalar mısınız? İyi geceler.
5: İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Demet. Hayatını en dipten zirveye çıkaran biri olarak Melike Şahin'den Bedelini Ödedim şarkısına kendimi armağan etmek istiyorum.
6: İyi geceler Slow Türk ailesi. Isparta'dan Mehmet Ali. Bu akşam Pinhani'den Sakinleştim isteyeceğim. Çalarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar.
7: İyi geceler, iyi yayınlar. Antalya Kaş'tan Zuhal ben. Demir Attım Yalnızlığa Ebru Gündeş.
8: İyi akşamlar Haluk Bey. Şu an Pendik'te kuzenlerimle birlikte ailecek sizleri dinliyoruz. Sizlerden Nalan'dan Farzet şarkısını rica ediyoruz. İyi yayınlar dileriz.
9: Herkese merhabalar, iyi yayınlar. Melike Şahin'den Delikan parçasını çok özlediğim adama göndermek istiyorum. Bazen sana kavuşmak için sabırsızlandığım anlar oluyor ama güzel günlerimizi umut ediyorum. Seni aşkla ve kocaman hasretle bekliyorum sevgilim. Seni çok seviyorum. Gecen güzel olsun.
10: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Ergin. Bugün sizin istek parçam Gökhan Türkmen Yorgun parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
0: Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler, iyi hafta sonları herkese. Hoşçakalın.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde.